Havuş havuş. Bak burana bu me bu peki me tuttu iki. Manan çek bana bu ne içi makan tatlı son. Hatun da yapa bu işte makin duyken. Hatun şinam bu işte makin duyken. Mika diyor bu itanam o bilen. Dü bu tabu tapa mı ne bilen sağ makan tu bu ipi ak